0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

hayatımızı güzelleştiren, renk katan, gönlümüze huzur veren, ruhumuzu dinlendiren, günümüze neşe katan türküler derlemesiyle günaydınlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Mikrofon başında ben Bedriye Halis ve teknik yapımda arkadaşımız Sergey Vardavaryan'la birlikte güzel bir saat geçirmeye hazırsanız hemen konserimizin ilk türküsünü Hilmiye Mehmedaliyeva'dan dinleyelim. Bahçede güller diyecek.

Az önce de dediğim gibi hayatımızı güzelleştiren, renk katan, huzur veren birbirinden güzel türküler seçtik ve her birini dinleteceğiz. Sevgili dinleyiciler, hayatımızın güzel olmasını istiyorsak onu sevmeliyiz, insanları sevmeli, değer vermeliyiz ama her şeyden önce kendimizi sevmeli, değerimizi bilmeliyiz çünkü kendine değer veren insan özgüveni ve öz değeriyle herkes tarafından önemsenen insandır. Dedikten sonra yine hareketli bir türküyle devam ediyoruz. Musa Şabanov söylüyor. Bizim köyün kızları diyor.

Mutlu olmak için yaşarsak eğer, kendimizi mutlu edebilirsek eğer, inanın çevremizdeki, bulunduğumuz ortamdaki insanlara da bulaşacak. Bu yaşam bizim ve onu güzel yaşamak bizim elimizde. Hemen şimdi bir türküyle bir nebze daha güzelleştirelim o zaman. Bülbül güle dadanmış diyor Bayse Arif.

hayata karşı güçlü, sağlam bir duruşumuz varsa eğer, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel, varamayacağımız yer yoktur. Yeter ki içimizdeki iyiliği, sevgiyi güçlendirerek bunu yapalım. Sıradaki türkümüz çoğumuzun bildiği, sevdiği ve sık sık dinlemek istediği bir türkü. Hafize Beysim söylüyor. Benim yeleğim gibi diyor.

Sevgili dinleyiciler, radyo ailesi olarak bizler duygularımızı içimizde saklamıyor, içimizde yaşamıyoruz, onları paylaşıyoruz. Çünkü duygular aynı zamanda düşüncelerin birer uzantısıdır. Sevinç, öfke, korku, üzüntü, neşe her birini yaşıyor, dillendirip hissettiriyoruz. Özel olarak derlediğimiz türkülerden biri daha geliyor şimdi. İbrahim Mustafa söyleyecek ve "Çekmecemin anahtarı Kalay'dan" diyecek.

Sevgili dinleyiciler, sevdiklerimizle, bize huzur veren insanlarla birlikte olalım. Birlikte bir şeyler yapabiliyor olmanın, paylaşmanın mutluluğunu yaşayalım. Güzel türkülerimizden biri daha var şimdi sırada. Fatimem diyecek, Beyti Beytullah.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Hayatımızı güzelleştiren, renk katan, gönlümüze huzur veren, ruhumuzu dinlendiren, günümüze neşe katan türküler derlemesiyle devam ediyoruz kıymetli dinleyiciler. Aysel Hasanova'yı dinlemeye ne dersiniz? Evlerine vara gele, usandım diyecek.

keyif veren, yapmaktan zevk aldığımız her şey için bol bol zamanımız olmasını temenni ederek bizi mutlu eden her şeyin hayatımızda olmasını diliyorum. Dinlemekten mutluluk duyduğumuz türkülerle devam ediyoruz. Raziye Fazlı söylüyor, Fatma Kız diyor.

Ne dedik? Bizi mutlu eden, neşelendiren, renklendiren her şeyi hayatımızın bir parçası haline getirelim. Örneğin bu sabah bizi türkülerin mutlu etmesine izin verelim sevgili dinleyiciler ve dere geliyor dere diyecek Cemil Şaban.

Sevgili dinleyiciler, bugün kendimiz için bir şey yapmaya ne dersiniz? Maddi veya manevi verebileceğimiz destek, inanın kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacak. Annemizi, babamızı, evladımızı, sevdiğimiz her kimse arayıp hal hatır sorarsak, onlarla fırsat buldukça buluşursak, inanın kendimizi çok ama çok daha mutlu hissedeceğiz. Bugün bunu yapalım. Dedikten sonra bir türkü arası verelim ve Hasan Rodoplu'yu dinleyelim. Haydi de gidelim, kömür gözlü Sabriyem diyor.

Konserimize yine çok güzel bir türkü ve çok kıymetli bir sesle Mümin Ali, Mümin Ali ile devam ediyoruz. Fındık topladım, fındık diyor.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Sevgili dinleyiciler, daha fazla gülümseyelim. Gülümsemek ile beyin mutluluk hormonu salgılıyor. Mutluluğun en doğal ve kolay yoludur gülümsemek. Bizi şu anda her nerede dinliyorsanız size sevgiyle gülümsediğimizi bilin. Size pozitif enerjimizi böyle gönderiyoruz ve bir türkü armağan ediyoruz. Macide Ahmet söylüyor. Yeşil İpek Bükeyim diyor.

Rengarenk, birbirinden güzel türkülerle devam ediyor bu sabahki yayınımız. Sırada Selime Azizova var ve Leblebi koydum tasa diyecek. Gelin birlikte dinleyelim.

Bize huzur veren, içimizi rahatlatan kişiler, mekanlar ve türküler hayatımızda daima var olsun ve hep artsın diyerek benim gibi eminim sizin de sevdiğiniz bir türkü var sırada. Sevgül Süleyman söylüyor, Rodop Dağları engindir diyor.

Bazen bizi üzen, canımızı sıkan şeyler muhakkak olacaktır. Bunlar hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Önemli olan içimizdeki inancı kaybetmemek, bazı şeyleri çok fazla büyütmeden takıntı haline getirmemek. Sırada Mustafa Akifov var ve "Yol üstünde üzüm var" diyecek.

Hayatımızı güzelleştiren, renk katan, gönlümüze huzur veren, ruhumuzu dinlendiren, günümüze neşe katan türkülerden derlemiş olduğumuz konserimizin böylece sonuna geldik. Huzurumuzdan yine çok neşeli ve güzel bir türküyle ayrılıyoruz. Pakize Hasan söylüyor. Akşam aşıp gidiyor diyor. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, canlı yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Yollar Köy'den de Geçer programıyla huzurunuzda olacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Asgari ücretin artışını 4 gösterge belirleyecek. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Müdürü Başkomiser Alexander Jartov, geçen yıla nazaran daha az yangın meydana geldi. Ancak hala yangın mevsimindeyiz dedi. Düzenli otobüs hattı Ruse ve Gürgevo'yu birbirine bağlayacak. Bugün 18 Ağustos Bulgaristan Deniz Fenerleri Günü nedeniyle Şabla Deniz Feneri'nde açık kapı günü düzenlenecek. Şimdi haberler. Bakanlar Kurulu Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre hükümet ve sosyal ortaklar ülke genelinde asgari ücretin belirlenmesine yönelik mekanizma üzerinde uzlaştılar. Küçük tüketici sepeti fiyat endeksi, brüt medyan ve brüt ortalama ücretin yanı sıra son 10 yıla ait çalışan başına brüt katma değeri olmak üzere eşit ağırlıklı 4 göstergedeki değişiklikler asgari ücretin ne kadar artırılabileceğini belirleyecektir. Ücretin alt sınırı geçen yılın asgari ücreti, üst sınırı ise aynı dönem için 4 göstergenin ağırlıklı ortalama değeri olacaktır. İşverenler ve sendikalar asgari ücret miktarını görüşmek için 15 Mayıs'a Bakanlar Kurulu'nun bu rapora dayanarak geçen yıl için nihai asgari ücret miktarını belirleyeceği raporu hazırlamak için ise 31 Mayıs'a kadar süreye sahip olacaklar. BNT'ye konuşan İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Müdürü Başkomiser Alexander Jartov, yangın sayısında hafif bir azalma eğilimi var. Sayıları geçen yıla kıyasla çok daha düşük olup %25 ile %30 daha az dedi. Çoğunlukla ormanlık alanlarda bulunan yanmış bölgelerin yaklaşık 5000 dekar iken 2025 yılında bu rakamın yaklaşık 130 bin dekar olduğunu belirten Başkomiser

Sajjartov ancak bu bizi rahatlatmamalı. Çünkü önümüzde sıcak günler var ve bitki örtüsü kuru ve uzundur sözlerini kullandı. Yangın mevsiminin henüz devam etmesi nedeniyle vatandaşlara açık ateş kullanmamaları çağrısında bulunan başkomiser, yangınların başlıca nedeninin insan faaliyetleri olduğunu vurguladı. Bu yıl yaklaşık 100 kişi yangın çıkarmaktan dolayı cezalandırıldı. Ancak yaptırımlar tek başına sorunu çözmüyor. Bir kültür oluşturmak ve daha iyi hazırlıklı olmak önemlidir, diyen Alexander Jartov ayrıca yangın ilerledikçe hem izleme hem de keşif amacıyla daha fazla insansız hava aracı kullanıldığını da belirtti. BNR muhabiri Asya Pençeva'nın bildirdiği üzere Avrupa Birliği'nin 1,3 milyon avroya aşkın değerindeki proje sayesinde Bulgaristan'ın Ruse şehri ile Romanya'nın Gürgevu şehri arasında düzenli ulaşım hattı kurulacak. Çek Cumhuriyeti'nden bir elektrikli otobüs üreticisiyle belediye ulaşımı arasında imzalanan sözleşme sırasında her iki ülkenin hükümetlerinden onay alındıktan sonra Gürgevo'ya düzenli Ruse'den toplu taşıma hattının hizmete gireceği netleşti. Avrupa Birliği içindeki iki ülke arasında yolcu taşımacılığı için gerekli tüm şartların yerine getirilmesinin yanı sıra bu ulaşım hattının Tuna Köprüsü'nden geçerken ödenen köprü ücretinden muaf tutulması için görüşmelerin yapılması gerekmektedir. Elektrikli otobüsler zamanında teslim edilirse eğer gelecek yıl Eylül ayında iki düzenli sınır ötesi toplu taşıma hattı hizmete girecek. Betya'nın bildirdiğine göre Burgaz Havaalanı ve Varna Havaalanı'nın işletmecisi olan Fraport Twin Star Airport Management, Burgaz Havaalanı'nın Eurovision 2027 sırasında yolcu sayısında beklenen artışa cevap verebilecek gerekli altyapıya ve operasyonel kapasiteye sahip olduğunu açıkladı. Saatte 21 uçak hareketine ve günde yaklaşık 50 bin yolculuğa hizmet verebilen Burgaz Havalimanı'nın yarışma nedeniyle büyük ölçekli bir altyapı genişletmesine gerek yoktur. Ancak ilave tarifeli veya charter uçuşların sayısı henüz tahmin edilemiyor. Nihai uçuş programına bağlı olarak gerekli personel, terminal altyapısının kullanımı, bagaj işletmeleri ve yolcu akışının yönetimi de planlanacaktır. Tuna Nehri'nin su seviyesinin düşmesiyle Temmuz ayının başında Ryakhovo köyü yakınlarında mamut kalıntıları bulunmuştu. Bu bölgeden gelen yeni buluntu ihbarları üzere Ruse Bölge Tarih Müzesi nehir kıyısında ve yatağında gönüllü bir arama ve tarama etkinliği düzenlemektedir. 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 08'de gerçekleştirilecek etkinliğin buluşma noktası

0: olmayanların bir refakatçisi olması gerekmektedir. Etkinliğe katılmak isteyenler müze telefonundan başvuruda bulunabilirler. Değerli dinleyiciler, Şabla Belediyesi'nin sitesinde de belirtildiği üzere etkinlik Bulgaristan Karadeniz kıyısında en eski faal deniz feneri olan Şabla Deniz Feneri'nin hizmete girişinin 170. yıl dönümü vesilesiyle 2026 yılında düzenlenen toplam 4 açık kapı günü etkinliğinden üçüncüsü olacak. Bugün 18 Ağustos'ta Şabla Deniz Feneri'nde açık kapı günü düzenlenecek. Ziyaretçiler henüz deniz fenerine girme, küçük bir sergiyi gezme ve ilk platformdan etkileyici manzaranın tadını çıkarma fırsatına sahip olacaklar. Bu etkinlik 18 Ağustos Bulgaristan Deniz Fenerleri Günü vesilesiyle düzenlenen girişimlerin bir parçası olup bugün de bu ikonik denizcilik tesislerine ve onlara bakan insanlara saygının bir ifadesidir. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Sırbistan sınırındaki Kalotina ve Türkiye'li olan Kapitan Andreevu sınır kapılarında binek ve yük araçları trafiğinde yoğunluk devam ediyor. Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 28 ciddi trafik kazasında 31 kişi yaralandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 151 yangın ihbarı alındı ve 116 yangın söndürüldü. Hava durumu. Önümüzdeki gece boyunca soğuk hava dalgasının doğuya kaymasıyla birlikte bulutlu hava hakim olacak ve güney ile kuzeydoğu bölgelerde yer yer yağmur yağacak. Yarın gün içerisinde bulutlu hava yerini güneşli havaya bırakacak. Batı, kuzeybatıdan hafif ve ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 31 ile 36, başkent Sofya'da 31 derece olacak. Karadeniz bölgesinde öğlene kadar bulutlu hava hakim olacak. Öğleden sonra güneşli hava seyredecek. Güney Karadeniz kıyılarında yer yer yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 27-29, deniz suyu sıcaklığı 24-25 derece olacak. Dağlarda öğlene kadar bulutlu hava etkili olacak. Rila ve Rodop dağlarında gögürültülü yağmur yağacak. Hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 25, 2000 metrelerde ise yaklaşık 18 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Yollar köyden de geçer.
2: Yollar köyden de geçer.
0: Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, Yollar Köy'den de Geçer programına hoş geldiniz. Güneşli ve sıcak Sofya'dan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz ekip olarak. Ekipte arkadaşımız Kristina Petkova, ekip arkadaşım Ergül Bayraktar ve mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız. Sevgili dinleyiciler, bugün yolumuz Silistra'nın Kalipetro köyünden geçecek. Kızgın rekabet ortamında ve ucuz ithal malın baskısı altında çalışan ve iş arkadaşımız Ayşe Latif'in röportaj yaptığı Stanislava Gürgeva'yı tanıtacağız. Kendisi Bulgar malı olan her mahsulün arkasında bir insanın, yoğun uğraşların ve özverinin durduğunu kanıtlayan genç tarım üreticilerinden biridir. Birazdan röportajı dikkatinize sunacağız. Sıradaki türkümüzle ise gününüzün daha serin olmasını da diliyoruz. Beyti Beytullah, şu karşıki dağda kar var diyecek.

Değerli dinleyiciler, ülkedeki çiftçiler gittikçe sık pazarlamacılık ile satıcılığa soyunarak ürettikleri malın reklamını sosyal medya üzerinden yapıyorlar. Tarla ve hasat işleri sırasında çekilen fotoğraf ile videoları, stok ile fiyat bilgilerini paylaşan tarım üreticilerinin çoğu müşteriye doğrudan teslimat imkanını da sağlıyor. Moda olarak değerlendiremeyeceğimiz bu uygulama son 2-3 yılda gittikçe yaygınlaşarak bu sene artık her yerde görülebilir. Kızgın rekabetin yürütüldüğü ve üreticilerin ithal malların baskısı altında kaldığı bir ortamda sanal alemdeki mevcudiyet ayakta kalmanın olmazsa olmazı haline geliyor. Geleneksel pazarların bazen şans tanımadığı küçük çaplı üreticiler, verdikleri emeği ortaya koyan görsellerle

farelere bakarak çiftçilerin nasıl çalıştıkları, ne ürettikleri, günlerinin sera ve tarla işleri arasında nasıl geçtiğini yakından takip etme imkanını bulan tüketicilerde yerli ürün tüketme isteği ve güvenin oluşması gayet doğaldır. Bugün sizlere anlatacağımız hikaye de tam da böyle. Silistra'ya bağlı Kalipetrovo köyünde bulunan küçük aile çiftliğinde dökülen alın teri ve verilen emek gizlenmez, gururla gösterilir. İş arkadaşımız Ayşe Latif'in röportaj yaptığı Stanislava Görgiyeva, Bulgar malı olan her mahsulün arkasında bir insanın, yoğun uğraşların ve özverinin bulunduğunu kanıtlayan genç tarım üreticilerinden biridir.

0: Stanislava ve ailesi çiftliğini bundan birkaç yıl önce kurmaya başladı. Önce bir, sonra bir sera daha yapan aile bugün itibarıyla toplam 6 serada sebze üretiyor. Domates, salatalık, biber ve mevsime göre diğer sebze çeşitleri yetiştirilirken ağır pestisit kullanmayan çiftçilerin asıl isteği müşterilerine daha temiz ve sağlıklı gıda sunmaktır. Stanislava radyomuza konuşurken ürünlerin arttığını belirtti. Tanıtım ve reklam için sosyal medyayı neden tercih ettiğini anlatan çiftçi kadın şöyle konuştu. Yaptığımız üretimden daha çok insanın haberdar olmasını, ağızdan ağza anlatılmasını istedik. Düzenli olmasa da çoğunlukla Sofya, Vidin, Dobrich ve Rusa olmak üzere çeşitli şehirlere tedarikler yaparız. Mümkün olduğu kadar temiz gıda ürünleri satışa sunduğumuzu duyurmanın yolunu aradık. Pestisit kullanmıyoruz. Çocuğunun nasıl temiz gıda tüketmesini istersek aynı imkanı müşterilerimize de sunmak istedik, dedi Stanislava. Malını Silistra pazarında da satışa sunan kadın, sebze yetiştiriciliğini aile işi olarak yapan bir üretici için sosyal medya üzerinden mi yoksa geleneksel pazar yerlerinde satış yapmak mı daha kolay sorusu üzerine şu cevabı verdi.
1: Да, излизане, но да ви кажа там честно, конкуренцията е доста голяма за един кратка Силистра, нали, който не е сравнително много голям. Е доста трудно.
0: Açıkçası pazarda rekabet çok büyüktür. Silistra gibi büyük olmayan bir şekilde satış işi epey zor. Kötü insanlar da var. Bizim malımızı sattığını iddia edenler oldu. Bu yüzden Facebook üzerinden pazarlama yapmayı uygun gördük diyen Stanislava, sera ve tarla işlerine ilişkin paylaşılan karelerin tüketicilerde güven yarattığını söyledi.
1: Хората, които са ни видяли за първи път и са дошли да опитат да пробват, se vrıştat i vinagi se oçarovani ot videata ili ot snimki.
0: Fotoğraf ve videolarımızı beğenip malımızı deneyenler tekrar tekrar sipariş veriyorlar ve bu reklam yönteminden hoşlandıklarını belirtiyorlar. Sözlerini kullandı Stanislava. Birçok zorluğun yaşandığı tarım sektöründe üreticilerin ayakta kalmak için başvurdukları bu yeni modelin uzun vadede sürdürülüp sürdürülemeyeceğine dair fikir belirtmekten kaçınan kadın, ülkedeki çiftçilerin aynı zamanda üretici, satıcı ve reklam ajansı rolünü üstlenmeye hazır mı sorusunu şöyle yanıtladı.
1: Мисля, че да, защото напоследък гледам тенденцията, че доста млади хора започват да се занимават с някакъв вид производство на нещо и гледам, че доста рекламират те във Facebook.
0: Sanırım evet. Son dönemde çok sayıda genç insan üretim işlerine girişiyor ve reklam için sosyal medyadan faydalanıyor. Genç oldukları için bilgisayar ve yeni teknoloji kullanmakta sıkıntı çekmiyorlar. Daha yaşlı olanlar ise sosyal medyadaki reklama sıcak bakmıyor. Bizzat bizim için bu çalışan bir yöntemdir. Büyük sayıda müşteri kazanıyoruz dedi. Üreticilere devlet tarafından destek verilmeyince yerli toprak mahsullerinin ucuz ithal mala karşı hiçbir şansı olmadığına dikkat çeken Stanislava, devlet desteği olmazsa, yurt dışından tedarikler durdurulmazsa olmaz dedi. Pazarda ve sosyal medya üzerinden satış, ayrıca iki küçük markete tedarikler yaparak yetiştirdikleri sebzelerin neredeyse tamamını satmaya başardıkları için mutlu olduğunu söyleyen çiftçi,

0: tüketicilerin tutumuna dair izlenimlerini aktardı.
1: Хората искат българско производство, но да е доста по-ефтино, което нали няма как да стане, особено тази година, откакто е влязло еврото. Хората искат по-качествена храна.
0: Alıcılar ucuza Bulgar malı satın almak istiyor. Oysa bunun imkanı yok. Özellikle bu yıl avronun tedavüle girmesi üzerine insanların kaliteli gıda ürünleri aramakla birlikte düşük fiyattan yana tercih yaptıklarını söyleyebilirim. Geçen yıl domates fiyatının 4 leva olması normal karşılanırken bu yıl 3 avroluk fiyat alıcıyı zorluyor ifadelerini kullandı Stanislava Georgieva.

Silistra'nın Kalipetrovo köyünden Stanislava Georgieva'nın paylaştıkları küçük üreticilerin görünür olmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Tükettikleri gıdanın arkasında kimin olduğunu gören, verilen emek ve sarf edilen gayretleri adım adım takip edebilen ve böylece üreticilerin dürüstlüğüne ikna olan insanların yerli üründen yana tercih yapmaları doğaldır. Güven para ile alınmaz. Devamlı çalışmakla ve tamamen açık olmakla oluşur. Memleket toprağı mahsul ve nimetlerinin daha çok insana ulaşmasını sağlayan şey tam da bu açıklık olsa gerek.

0: Sevgili dinleyiciler, sizleri Silistra'nın Kalipetro köyüne götürdük ve küçük bir çiftçi olan Stanislava'nın görüşünü Bedri Halis aktardı. Ardından da karpuz kestim yiyen yok dedi Vasfiye Şaban güzel türküsünde. Yayınımız saat 14'e kadar devam edecek canlı yayınımız ve bize bundan sonra nasıl ulaşabilirsiniz? Her defa belirttiğimiz gibi 4 koldan bize ulaşmak mümkün. Önce stüdyo telefonlarımızı açıyoruz birazdan. Telefonlarımız şöyle: 02 963 06 75. İkinci telefonumuz 02 933 63 18. Her zaman tekrarlamakta yarar var diyor. 02 963 06 75. İkinci telefonumuz 02 933 63 18. Ayrıca elektronik postamızdan da bize ulaşabilirsiniz. takiş@benere.bg. Sizler yapamazsanız komşu kızına, komşu gelininden rica edin. Mesajınızı oradan da gönderebilirsiniz. Ayrıca Facebook en kolay yoldur. Artık herkes Facebook üzerinde yatıyor, Facebook üzerinden uyanıyor. Bildiğim, gördüğüm kadarıyla her gün bunu metroda da görüyorum, şahit oluyorum. Facebook üzerinden Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü veya sadece Bulgaristan Radyosu yazdığınız da Messenger üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Kristina Ergül ve ben Şevkiye sizleri bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Bugün bakalım yolumuz, yollarımız nereden, kimlerin evinden, kimlerin komşusundan, kimlerin muhabbetinden, sohbetinden geçecek diyerek sizleri nerede buluyoruz acaba bu sıcak, güneşli günlerde sevgili dinleyiciler? Dün yayınımızın sonuna doğru artık kapanışı yaptığımızda Züleyha İsmail'in mesajı bize ulaşmıştı. Sayın Sofya Radyosu, ben Oven Köyü'nden Züleyha. Zlatoklas'ta Selminas ve damadım tütün diziyorlar. Yardımcıları Aliye ve Nehir'e ve orada olanları hepsini selamlıyorum. Bol bol kazançlar dilerim ve güzel bir türküyle sizlere de başarılar dilerim diye yazmıştı Züleyha İsmail. Hatırlayacaksınız, Zlatoklas'tan bizi aramışlardı ve orada kalın böyle güzel bir kral, yani Akasya gölgesinde üçüncü el tütün diziyorlardı bizim dinleyicilerimiz ve sohbetlerinin bol olmasını diledik ve hemen de şimdi telefonumuzu alıyoruz. Bakalım kim arıyor? Alo, buyurun. Alo.
2: Alo,
0: buyurun.
2: Alo Bey.
0: Evet, buyurun Osman Bey.
2: Ben isterim Sabiha Hanım Selena, Yılmaz abi, bir de babanıştan Selena Necettin.
0: Tamam Osman Bey, selamlıyoruz.
2: Çizdireceğim bir de.
0: Evet.
2: Çizdireceğim bir de. Temin Bezli Sabiyen.
0: Tamam Osman Bey, teşekkür ederiz. Kırcalin Zlatulis Köyü'nden Osman Bey neredeyse bizi her gün arıyor. O ve annesi Fatma Tahir de bizi arayanlar arasında. Buradan halası Sabriye, abisi Yılmaz ve bütün hısım akrabalarını buradan selamlıyoruz. Hadi ilk türkümüzü dinletelim şimdi. Kırcalin'den, madem ki Zlatulis Köyü'nden geçti bizim yolumuz, Kadriye Latif söyleyecek. Ama önce telefonumuzu alalım. Hemen alıyoruz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun.
3: Hoş bulduk Şevkiye bacım. Merhabalar.
0: Merhaba Muazzez abla. Nasılsınız?
3: İyi ama çalışıyorum diyeceğim. Ne yapalım? Ya, iyi, pek iyi diyecek kadar iyi değilim ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok gülüm.
0: Tamam Muazzez Hanım. Buyurun.
3: Ben bugün bir insanlığı selamlamak istiyorum.
0: Tamam.
3: Ben... Lovina'dan Muazzez teyze olarak Messenger'de dostlar grubumuzdan TC Muğla'dan çok değerli, iyi kalpli, güzel bir insan Sacide Can kardeşimi canı gönülden radyomuzdan selamlamak, onu çok sevdiğimi belirtmek istiyorum kardeşim. Bizim dostlar grubumuz 4 kişiden ibaret. Biri Muğla'dan Sacide Can, Rönü'den Zeynep Kuş, Boyun'dan Salih'a Yakup ve ben, bizler üçümüz de Muğla'da Sacide Can kardeşimizi taptaze kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki türkü ona gelsin diyerek selamlıyoruz onu. Tüm ekipte olanlara sağlıklı mutlu günler, kucak dolusu selamlar, güle güle, hoşça, dostça. Allah'a emanet kalın benim gülüm.
0: Muazzez Hanım, Bulgaristan'ı açtınız, Muğla'ya nasıl ulaştınız, Sacide Can'a nasıl buluştunuz, grupları nasıl kurdunuz?
3: Onu nasıl bilmem, böyle bir dostlar grubu kurmuşlar Messenger'da, öylelikle tanıştık, buluştuk, her gün görüşeceğiz, gün geçmiyor, çok sevimli bir insan, her gün birbirlerimizin halini, hatırını soruyor.
0: Peki derken, radyomuzu dinliyor mu Sacide Can?
3: O dinlemiyor, o dinlemiyor, o bilmiyor bunu ama ben ona kaydını alacağım, ona göndereceğim.
0: Anladım, anladım.

0: Anladım Muazzez Hanım. Böylece bakın sevgili dinleyiciler, siyasetçiler şöyle dursun, bizim Muazzez Hanım, Saliha Hanım ve Muazzez Hanım Sacide Can'la Muğla arasında Zeyniş Kuşu da buraya ekliyoruz. Bulgaristan Türkiye arasında güzel bir dostluk köprüsü kurmuşlar. Nice dostluklar diyoruz, nice güzel sohbetler diyerek ta Muğla'dan Sacide Can'a da selamlarımızı iletiyoruz ve efendim hemen diğer telefonumuzu alıyoruz. Bakalım kimler var. Efendim buyurun.
1: Ben Ofsaroğlu'dan Nurşen.
0: Buyurun.
1: Kızımın düğün doğum günü var.
0: Tamam.
1: Selamlayanlar.
0: Kızınızın
1: Ben
0: ismini alalım önce.
1: Lelfer kızımın adı.
0: Tamam.
1: Kırgoviç'te de yaşıyorum. Kızları Simay ve Akeliye. Kardeşi geldi şeyden, İrlandiya'dan. O selamlıyorum. Damat selamlıyorum. Yeğenleri selamlıyorum. Can, Alice. Hepimizden sağlamlık gideriz ona. Canın da 28'inde 22'sinde sayı. 22'sinde doğum günü var. Onun da doğum gününü kutluyorum. Sağ sağlam olsun. Hepimiz kutluyoruz da. Bu kadar.
0: Teşekkür
1: Hepimiz sağ
0: ederiz. Teşekkür ederiz Nurşay Hanım. Bağlantı biraz kötü. Aslında Ofçarova pek uzak değil ama arada bir sorun oldu gibime geliyor. Akşama dinlerken sizler de bunu duyabileceksiniz. Türkünün ismini verdik. Vermedik daha doğrusu. Dut fidanı boyunca vay vay diyecek Kadriye Latif.

0: Sevgili dinleyiciler, biz Kadriye Latif'i dinlerken gül açılır yaz olur dedi Kadriye Latif türküsünde. Bizler türküyü dinlerken bizi bir dinleyicimiz aradı. Bakalım kimler nereden arıyor. Efendim hoş geldiniz.
1: Alo.
0: Alo buyurun.
1: Ben Zeynep. Razgıt'ın Kiçin Sırkezi'nden.
0: Buyurun Zeynep Hanım.
1: Şimdi Şevki Hanım, bizim ustalığımız var. Garaj yapıyoruz hayvan. Onları selamlayacağım onları şimdi. Rakovski'den Mustafa. Sonra ve

0: Selina'dan İlkan'la Mustafa gene onlara sağlık sağlamlık dileyim. Çok sıcak değişliler çocuklar. Eşimi de selamlayırım. Beytullah'ı da. Bütün herkese selam olsun. Size de. Bütün ekibinize de. Sağlık sağlamlık dileyim de o kadar.
1: Onlar şu anda dinliyor mu?
0: Dinliyor. Onlar şu anda ekmek yiyeler hem dinleyeler.
1: Afiyet şeker olsun ustalarımıza. Rakowski'den yani. Mustafa ve
0: Veselina'dan
1: İlhan ve yine Mustafa. Onlara yani. Ustalarımıza tabii ki bol kazançlar da diliyoruz. Bu sıcak günlerde tabii ki garajlar, sayvantlar, çatılar yapılsın. Çünkü önümüz kıştır. Değil mi Zeynep Hanım?
0: Evet öyle öyle.
1: Tamam, eşiniz Beytullah'a da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Ve dikkatimi çekti, Kiçenitsa köyüne geçen haftalarda gittik. Çok hareketli bir köyünüz var, çok güzel bir köyünüz var. Tekrar dile getiriyorum Zeynep Hanım. Buradan ne mutlu ki böyle güzel bir köyde yaşıyorsunuz.
0: Çok güzel köyümüz, muhtarımız çok güzel şeyler yapıyor. Onu da selamlayayım.
1: Tamam Zeynep Hanım, çok teşekkür ederiz. Buradan selamlar
0: ben
1: diliyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ederim size. Hadi tamam, hepinize sağlık sağlamlık dileyim. Hepinize çok selam.
1: Tamam, garaj ve garaj ve sayvant hazırlandığında bize yine haber verin. Bakalım ustalar tamam. Neler yapmış.
0: Tamam. Biz zaten Gaven yola hepten 100 metre kadar yakındık.
1: Ha, ana yol üstünde.
0: Yani,
1: evet,
0: yolunda.
1: Evet, burada demek ki ustalarımız Mustafa, İlhan ve ikinci Mustafa'yı da anmış oluyoruz. Artık reklamını da yaptık bu arada. Teşekkürler Zeynep Hanım. Kiçenitsa'ya da selamlarımızı ilettikten sonra gelen mesajlara ben bakıyorum. Erdoğan Zekeriye dün bize bir fotoğraf göndermişti. Yol boyuna dizilen sıra sıra leylekler ama yapay zeka ile dizildikleri için fotoğrafın pek başarılı olduğunu söyleyemem. Çünkü böyle yol boyuna insanı değil leylekleri bile dizemezsiniz Erdoğan Zekeriye. Ve artı leyleklerimizi o kadar göndermeye acele etmeyelim. Son gün 28 Ağustos bildiğim kadarıyla atalarımız öyle diyordu. Erdoğan Zekeriye'ye de selamlarımızı iletiyoruz. Aysel Mustafa'nın mesajında sıra. Akşam bize yazmış. Merhaba Sayın Sofya Radyosu. Çobandere Ofçaroğlu köyünden Aysel ve Rukiye komşusu Nurşen. Şen'in küçük kızı, Ayten'in büyük kızı Leyfer'in doğum gününü kutluyoruz. 17 Ağustos Salı günü sağlık, sevinç ve mutluluk dolu uzun ömrü olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Biraz önce zannedersem Ufçaroğlu'dan Nurşen Hanım da aynen kızı Leyfer'in doğum gününü kutlamıştı. Demek ki adres aynıdır Aysel Mustafa. Bugün Ufçaroğlu köyünün ismi sık sık geçti. Oradan herkese biz bizi dinleyen herkese selamlarımız olsun diyerek acaba telefonumuz var mı? Telefonumuz varsa hemen alıyoruz telefonumuzu. Bakalım kimler nereden arıyor. Efendim buyurun, sıra sizde.
2: Alo.
1: Alo buyurun.
2: Şevki Hanım, iyi günler.
1: İyi günler.
2: İyi yayınlar size. Ben Şümen'e bağlı Laşkuk köyündenim. Mesela Türkçesi de Uzunlar köyündenim. Yalnız yaşayan Ahmet Hacı. İki oğlum var Türkiye'de. Onları selamlamak istiyorum. Metin Hacı ve Adnan Hacı.
1: Evet.
2: Başka bir şey diyeceğim yok.
1: Yani nerede? Türkiye nerede oturuyorlar Ahmet Bey?
2: Çerkezköy'de oturuyorlar efendim.
1: Çerkezköy, yani yakında Trakya'da oturuyorlar.
2: Trakya'da oturuyorlar. Ben de yazın burada duruyorum. Köyümüz küçük. Sizin hayranıyım. Hiçbir sefer işitmedim köyden biri bizim köyün lafı geçsin. Şimene yakın bir köy biz, 15 kilometre. Ama insan yok, şu yok. Ama her gün sizi dinliyorum. Hayranım size. Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Dlaşku köyünü biliyorum, duyduğum var. Nerede olduğunu biliyorum ama doğru, haklısınız. Dlaşku köyünden, yani sizin dediğiniz gibi Uzunlar köyünden ilk arayan sizsiniz. Yani bugünün şampiyonu sizsiniz Ahmet Hacı. Biz teşekkür ederiz.
2: Tam öyle oldu.
1: Evet.
2: Gelen türkü bize şey olsun, yani hayran olsun.
1: Size hediyemiz, armağanımız olsun Ahmet Hacı ve oğullarınız Mehmet ve Adnan Hacı'ya da buradan selamlarımızı Çerkezköy'e gönderiyoruz. Çok güzel bir türkümüz var, sürpriz türkümüz var. Bizi aramaya devam edin. Türkiye'ye ne zaman döneceksiniz?
2: O kalan Eylül ayından sonra.

0: Ceviz'den toplandım, dönüyorum. Ha, benim ailem vefat etti.
1: Başınız kışın sağ olsun.
0: Duruyorum. Ama yazın burada geçiyorum. Sizi her sabah akşam falan dinliyorum. Ama merak ettiğim, köyden hep bekledim böyle birabiresi. Timaro'ya yakın biz.
1: Evet.
0: Razgorov var. Razgat üzerinde. O da ortaya bir köy.
1: Anladım. Yani. Ahmet Bey, ne mutlu ki bu sene cevizler var. Geçen sene öyle değildi. Geçen sene mübarek ne erik, can eriği bile yoktu. Cevizi hiç konuşmuyoruz. Bu sene Allah'ım, Rabbim her şeyi çok bol bol verdi. Size de ceviz hasatı diliyoruz. Gitmeden önce tekrar bize bir seslenin. Olur mu Ahmet Bey?
0: Olur efendim. Çok memnun kaldım. Sesini de işittim. Bir şarkınızı da dinleyeyim.
1: Evet, güzel bir türkümüzü sizlere hemen armağan ediyoruz. Çünkü al sezonu açıldı, hemen keklik çıkacak diyecek Mümin Karagöz. Size armağanımız olsun Ahmet Bey.
0: Teşekkür ederim, iyi yayınlarım.
1: Teşekkürler. Hemen türkümüzü dinletiyoruz Ahmet için, Ahmet Bey, Ahmet Hacı için ve bütün avcılarımıza da efendim buradan bol şanslar diliyoruz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, başka bir keklik çıktı ormandan ama yine avcılarımıza burada şanslarının yaver gitmesini diledikten sonra sıradaki mesajlara bizler bir göz atıyoruz. FA profilinden bize yazmışlar, hayli uzun bir mesaj. Selamlar, sevgiler, Türkçe yayında çalışanlar demişler ama bir telefonumuz varmış. Hemen telefonumuza ses açıyoruz. Bekletmiyoruz. Buyurun efendim.
1: Merhaba Şevkiye Hanım.
0: Merhaba.
1: Ben Kralı Tergovişku Nutfiye.
0: Buyurun Nutfiye Hanım.
1: Ama ne yazık ki bağlantı yapamadım ki. Benim bu küçüklüğümden türkü sevdiğim türküdü. Keklik türküsü. Ama zarar etmez ya. Şimdilik ben Burak Uççedim'i isteyeyim selamlama Ufçaroğlu köyünden. Ona mutluluklar diliyorum hayatında. Hep diyor bana onu bunu selamlıyorsun. Abla beni de selamla bir kere. Onu selamlıyorum ve çocuğu da Güray'ı.
0: Şimdi şöyle Burak Uççedim kuzenim dedin ama hemen isminizi vermediniz.
1: İsmi Özcan.
0: Özcan.
1: Onun oğlu da Güray. O Belgiye'de çalışmakta.

0: Bir kere onu selamladım. Abla dedi, benim ismimi söylemedin. Şimdilik söyleyeyim onun ismini de. Ona da işinde başarılar diliyorum. Ya size de hayatınızda iyilikler diliyorum.
1: Evet, bizler de teşekkür ederiz ve kendimize de sizin adınıza da kolay gelsin diyoruz.
0: Sevgiye Hanım ne erikler var, kompot yapıyoruz. Olsa bir sepet size yollarım ama şu anda yok, kuş dilim.
1: Hem kompot yapın hem de oşaf yapın. Oşaf böyle eskiye beni çocukluğuma götürüyor. Bu yaz çocuklarım evet. için yaptım. İlk defa böyle bir şey gördüler. Gerçekten o şafın tadı bir başkadır Nutfiye Hanım.
0: Evet,
1: inanın.
0: Evet evet yollarım ben size yaparım yollarım. Konuşla.
1: Yollamış kadar oldunuz Nutfiye Hanım. Can eriklerini size canımız hediyemiz olsun Nutfiye Hanım.
0: Bunlar can erik değil Şevkiye Hanım. Mavi erik böyle topalıcık sofu eriğine benziyor ama ben de bilmeyeyim annelerden kalma bunlar.
1: Anladım. Evet, afiyet şeker olsun ve en güzel günlerinizde, soğuk kış günlerinizde Rabbimiz yemeğe nasip etsin efendim.
0: Amin amin. Sizlere de yollarım inşallah.
1: Teşekkür ederiz Nutfiye Hanım. Bakın böyle eriklerimizi de almış olduk Nutfiye Hanım sayesinde. Almış kadar olduk. Çok teşekkür ederiz. Ve EFA profilinden okumaya başladığım mesaja devam ediyorum. Kolay

Olmuş olduk Nutfiye Hanım sayesinde, almış kadar olduk, çok teşekkür ederiz. Ve EFA profilinden okumaya başladığım mesaja devam ediyorum. Kolay gelsin diye başlamış. Silistra Glavinitsa Kalugereni köyünden 16 Ağustos'ta torunumun doğum günü vardı. Onu bugün selamlamak istiyorum. Bir güzel türküyle sağlık, mutluluk, başarılar diliyorum. O bir başarılı öğrenci. Silistra'da PMG'yi bitirdi. 12. Prirodumati Matiçeska Gimnazya demiş. Ondan sonra 4 senede Varna'da okudu. Bu senede Veli Kutarunu'ya gidecek. Onunla gurur duyuyoruz. Çok başarılı demiş. İpek Tanju kardeşi de Ege. O da 12. bitirdi. O da çıkacak dışarı okuma. Anası Şenay, babası Tanju, babaannesi Ayten, dedesi Ziya, kocaanneleri de Refiye, 85 yaşında, bütün evin işini yapıyor. Ona da sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Onları çok seviyorum. Ben de anneanneleri Fatme, Ahmet. Sizlere de çok selamlar. Uygunsa Sıdık Ahmetoğlu'dan bir türkü dinletirseniz seviniriz diye yazmış Efa. Tabii ki dinleteceğiz Sıdık Ahmetoğlu'dan. Şimdi Kristina ile birlikte bir türkü seçtik. Sıradaki türkü ona gelecek. Atçerece bize bir fotoğraf göndermiş. Bakalım, her defa bize sürprizler yapıyor. Önce muşkatların güzelliğine hayran kaldım. Böyle pembiş, kırmızı, o kadar güzel renkli ki inanılmaz güzel. Ve Atçe Recep de aynen bizim gibi böyle çiçek hayranı. Ama özellikle de muşkatların kokusu ve güzelliği bir başkadır, değil mi değerli dinleyiciler? Böyle sıcak günlerde içimizi ısıtan, içimize ve dünyamızı güzelleştiren çiçeklerdir. Ne yazmış acaba Atçe Recep? Merhaba radyo çalışanları, merhaba Mete'in Şevki ablası demiş. Bugün Tikenlik'ten, Taranak köyünden kardeşimin kızı Esma'nın doğum günü var. Ona sağlamlık okulunda başarılar diliyoruz. Ben halası Hatice, kızım Fatme ve torunum Mete. Sağ olun, iyi ki varsınız demiş. Biz de buradan Mete'nin yanaklarından öpüyoruz ve güzel yaz tatili diliyoruz. Çünkü okullar yaklaşıyor. Bugün ayın 18'i, neredeyse bir aydan az zaman kaldı okula. Ama bence Mete okul günlerini iple çekiyor dedikten sonra hemen Sıdık Ahmet'e bırakıyoruz mikrofonlarımızı ve Kerime diyoruz.

Evet sevgili dinleyiciler, Kerimem türküsünü genelde hep Rodoplardan dinliyorduk. Bu kez Sıdık Ahmet söyledi ve gerçekten farklı bir icrasıyla kerimelerimizi andık, selamladık. Atçe Recep hemen biz dinlerken çiçeklerle kalmadı ve bahçesinde kızılcıkların olduğunu da bize, bir kızılcık ağacı böyle fıkır fıkır kızılcıklar var. Artık kızılcık tatlısı, kızılcık kompostu da yaparsınız değil mi Atçe Recep? Buradan efendim şu anda bizi dinleyen, bugün bizimle olan ve akşama da akşam yayınımızda, sabahları da 8 yayınımızda bizi devamlı dinleyen, aynen Şumen'in Dlaşku köyünden Ahmet Hacı gibi bizi bir kez de olsa arama cesaretinde bulunan, arayan bütün dinleyicilerimize son türkümüzü armağan ediyoruz. Ahmet Yusuf'tan Elmas türküsüyle huzurunuzdan ayrılıyoruz. Teknik yapımda arkadaşımız Kristina Petkova, ekip arkadaşım çok sevdiğim Ergül Bayraktar ve ben Şevki Çakır. Gününüzün güzel ve hayırlı olmasını diliyorum. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz. İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programıyla huzurunuzda olacağız. Devamla bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Yollar Köy'den de Geçer programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Asgari ücretin artışını 4 gösterge belirleyecek. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Müdürü Başkomiser Alexander Jartov, geçen yıla nazaran daha az yangın meydana geldi. Ancak hala yangın mevsimindeyiz dedi. Düzenli otobüs hattı Ruse ve Gürgevo'yu birbirine bağlayacak. Bugün 18 Ağustos Bulgaristan Deniz Fenerleri Günü nedeniyle Şabla Deniz Feneri'nde açık kapı günü düzenlenecek. Şimdi haberler. Bakanlar Kurulu Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre hükümet ve sosyal ortaklar ülke genelinde asgari ücretin belirlenmesine yönelik mekanizma üzerinde uzlaştılar. Küçük tüketici ise

BNT'ye konuşan İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Müdürü Başkomiser Alexander Jartov, yangın sayısında hafif bir azalma eğilimi var. Sayıları geçen yıla kıyasla çok daha düşük olup %25 ila %30 daha az dedi. Çoğunlukla ormanlık alanlarda bulunan yanmış bölgelerin yaklaşık 5000 dekar iken 2025 yılında bu rakamın yaklaşık 130 bin dekar olduğunu belirten Başkomiser Jartov, ancak bu bizi rahatlatmamalı. Çünkü önümüzde sıcak günler var ve bitki örtüsü kuru ve uzundur sözlerini kullandı. Yangın mevsiminin henüz devam etmesi nedeniyle vatandaşlara açık ateş kullanmamaları çağrısında bulunan başkomiser, yangınların başlıca nedeninin insan faaliyetleri olduğunu vurguladı. Bu yıl yaklaşık 100 kişi yangın çıkarmaktan dolayı cezalandırıldı. Ancak yaptırımlar tek başına sorunu çözmüyor. Bir kültür oluşturmak ve daha iyi hazırlıklı olmak önemlidir, diyen Alexander Jartov, ayrıca yangın ilerledikçe hem izleme hem de keşif amacıyla daha fazla insansız hava aracı kullanıldığını da belirtti. BNR muhabiri Asya Pençevan'ın bildirdiği üzere Avrupa Birliği'nin 1,3 milyon avroya aşkın değerindeki proje sayesinde Bulgaristan'ın Ruse şehri ile Romanya'nın Gürgeu şehri arasında düzenli ulaşım hattı kurulacak. Çek Cumhuriyeti'nden bir elektrikli otobüs üreticisiyle belediye ulaşımı arasında imzalanan sözleşme sırasında her iki ülkenin hükümetlerinden onay alındıktan sonra Gürgevo'ya düzenli Ruse'den toplu taşıma hattının hizmete gireceği netleşti. Avrupa Birliği içindeki iki ülke arasında yolcu taşımacılığı için gerekli tüm şartların yerine getirilmesinin yanı sıra bu ulaşım hattının Tuna Köprüsü'nden geçerken ödenen köprü ücretinden muaf tutulması için görüşmelerin yapılması gerekmektedir. Elektrikli otobüsler zamanında teslim edilirse eğer gelecek yıl Eylül ayında iki düzenli sınır ötesi toplu taşıma hattı hizmete girecek. Betya'nın bildirdiğine göre Burgaz Havaalanı ve Varna Havaalanı'nın işletmecisi olan Fraport Twin Star Airport Management, Burgaz Havaalanı'nın Eurovision 2027 sırasında yolcu sayısında beklenen artışa cevap verebilecek gerekli altyapıya ve operasyonel kapasiteye sahip olduğunu açıkladı. Saatte 21 uçak hareketine ve günde yaklaşık 50 bin yolculuğa hizmet verebilen Burgaz Havalimanı'nın yarışma nedeniyle büyük ölçekli bir altyapı genişletmesine gerek yoktur. Ancak ilave tarifeli veya charter uçuşların sayısı henüz tahmin edilemiyor. Nihai uçuş programına bağlı olarak gerekli personel, terminal altyapısının kullanımı, bagaj işletmeleri ve yolcu akışının yönetimi de planlanacaktır. Tuna Nehri'nin su seviyesinin düşmesiyle Temmuz ayının başında Reyhovu köyü yakınlarında mamut kalıntıları bulunmuştu. Bu bölgeden gelen yeni buluntu ihbarları üzere Ruse Bölge Tarih Müzesi nehir kıyısında ve yatağında gönüllü bir arama ve tarama etkinliği düzenlemektedir. 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 08'de gerçekleştirilecek etkinliğin buluşma noktası Reyhovu köyündeki Ribarska Sreçta restoranının önü olacak. Müze Müdürlüğü'nün denetiminde yürütülecek çalışmalar dua bölümünden kuratör Krasimir Kirov tarafından yönetilecek. Gönüllüler yanlarında su ve uygun ayakkabılar bulundurmalı. Reşit olmayanların bir refakatçısı olması gerekmektedir. Etkinliğe katılmak isteyenler müze telefonundan başvuruda bulunabilirler. Değerli dinleyiciler, Şabla Belediyesi'nin sitesinde de belirtildiği üzere etkinlik Bulgaristan Karadeniz kıyısında en eski faal deniz feneri olan Şabla Deniz Feneri'nin hizmete girişinin 170. yıl dönümü vesilesiyle 2026 yılında düzenlenen toplam 4 açık kapı günü etkinliğinden üçüncüsü olacak. Bugün 18 Ağustos'ta Şabla Deniz

0: fenerinde açık kapı günü düzenlenecek. Ziyaretçiler henüz deniz fenerine girme, küçük bir sergiyi gezme ve ilk platformdan etkileyici manzaranın tadını çıkarma fırsatına sahip olacaklar. Bu etkinlik 18 Ağustos Bulgaristan Deniz Fenerleri Günü vesilesiyle düzenlenen girişimlerin bir parçası olup bugün de bu ikonik denizcilik tesislerine ve onlara bakan insanlara saygının bir ifadesidir. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Sırbistan sınırındaki Kalotina ve Türkiye'li olan Kapitan Andreevu sınır kapılarında binek ve yük araçları trafiğinde yoğunluk devam ediyor. Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 28 ciddi trafik kazasında 31 kişi yaralandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 151 yangın ihbarı alındı ve 116 yangın söndürüldü. Hava durumu. Önümüzdeki gece boyunca soğuk hava dalgasının doğuya kaymasıyla birlikte bulutlu hava hakim olacak ve güney ile kuzeydoğu bölgelerde yer yer yağmur yağacak. Yarın gün içerisinde bulutlu hava yerini güneşli havaya bırakacak. Batı, kuzeybatıdan hafif ve ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 31 ile 36, başkent Sofya'da 31 derece olacak. Karadeniz bölgesinde öğlene kadar bulutlu hava hakim olacak. Öğleden sonra güneşli hava seyredecek. Güney Karadeniz kıyılarında yer yer yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 27-29, deniz suyu sıcaklığı 24-25 derece olacak. Dağlarda öğlene kadar bulutlu hava etkili olacak. Rila ve Rodop dağlarında gögürültülü yağmur yağacak. Hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 25, 2000 metrelerde ise yaklaşık 18 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.

0: Sevgili dinleyiciler, Sofya'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Pernik şehrinde yalnızca Balkanlarda değil, Avrupa'da eşi benzeri olmayan yeraltı madencilik müzesi bulunuyor. Bir zamanlar eski madenler olarak bilinen gerçek bir maden işletmesi içinde inşa edildi. 1891 yılında açılan müze, şehir merkezinde belediye binasından sadece birkaç yüz metre uzağında yer almaktadır. Günümüzde yalnızca ziyaretçileri ağırlayan bir müze olarak faaliyet gösterse de, kurtuluştan sonra Bulgaristan'ın en önemli ekonomik merkezlerinden biriydi. Geçmişte Sofya yakınındaki Grao Ovası'nda bir köy olan Pernik, 1929 yılında madencilik sektörünün gelişmesi ve takip eden ekonomik yükselişi nedeniyle şehir ilan edildi. Eski madenlerin iki galerisinde yer alan müzenin uzunluğu 630 metre. Bu rota boyunca ziyaretçiler Bulgaristan'daki kömür madenciliğinin tarihine ışık tutan keski ve çekiçle yapılan el işçiliği, kömürün taşındığı tahta arabaları ve sedyeleri at arabalarından Siemens elektrikli lokomotiflere ve maden makinelerine uzanan madencilik süreçlerini görebilirler. Pernik Bölge Müzesi'nden Silvia Noteva, Bulgaristan Radyosu'na verdiği demeçte şunları belirtti.
1: Единственият музей на Балканския полуостров. Има такива музеи в Европа, в Белгия, в
0: Балкан Yarımadası'nda eşi benzeri olmayan bir müzedir. Avrupa'da örneğin Belçika, Fransa ve Almanya'da bu tür müzeler var. Ancak hiçbiri gerçek maden galeride yer almıyor. Müzemiz 1891 yılında açılan Pernik Devlet Maden Ocağı'nın ilk galerisinde bulunuyor. Madencilik müzemizde madencilerin izinden yürüyebilir, ilk aletleri, makineleri ve madenciliğin nasıl geliştiğini görebilirsiniz. Müzemizi bensersiz kılan da budur. Madencilik sektörü 30

4 sergi nişinde sergilenmektedir. Çocuklarımızın Pernik'in tarihini öğrenmeleri için her okul tatilinde müzede tatil etkinliği düzenliyoruz dedi Silvia Noteva. Sevgili dinleyiciler, Pernik'teki madenler devlet içinde devlet gibi varlığını sürdürüyordu. Kendi polisi, itfaiyesi ve daha fazlasına sahipti. Yıllar içerisinde burada 12 binden fazla kişi çalıştı. Pernik ilinin hızlı gelişimi buna bağlıdır. Yeraltı müzesinde sergilenenler otantik olmakla beraber ziyaretçilerin madenin kapatıldığı 1970'li yılların sonlarına kadar burada çalışan madencilerin sözüm ona ayakkabılarına girmelerini sağlayarak deneyimlerini de zenginleştirebilir. Pernik Bölge Müzesi Müdürü Milan Milanov ise şunları paylaştı. Yeraltı Madencilik Müzesi'ni eşi benzeri olmamasını kılan 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın 70'li yılların sonlarına kadar kömür çıkarma sürecinin tamamını göstermesidir. Ses ve ışık tasarımıyla kömürün nasıl elle çıkarıldığını, madencilere tahliye uyarısını yapabilmesi ve galerilerde bulunabilen grizu gazı, yani kömür madeni metanı ile meydana gelebilecek kazaların önlenmesi için kanaryaların gerçekte nasıl kullanıldığını göstermeye çalıştık dedi. Pernik, Bulgaristan'ın madencilik başkenti olarak bilinse de günümüzde şehir nüfusu geçimini kömür madenciliğinden sağlamıyor. Tam tersine şehirde faal maden neredeyse kalmamıştır ve birçok insan yakındaki Sofya'da çalışmaktadır. Milan Milanov sözlerini şöyle sürdürdü. Bu hassas bir konu. Pernik sadece kahverengi kömür madenciliğiyle değil, makine mühendisliğiyle de Bulgaristan'ın sanayi kalbi olarak biliniyordu. Büyük makine imalat tesisleri, büyük metalürji işletmesi Stomana Pernik fabrikası vardı. Maalesef 1989 yılından sonra işletmelerin büyük bir kısmı kapatıldı. Ülkemizde yeraltı madenleri kalmadı. Her gün 25 bin kişi iş dolayısıyla Sofya'ya gidip geliyor. Çalışan maden ocağı vardı ancak geçmişte 12 ile 15 bin olan işçi sayısı günümüzde 1500-1600 civarındadır dedi. Pernik kısıtlı geçim kaynaklarına rağmen ve şehirle ilgili şakalara ve mitlere rağmen Sofya'ya sadece yarım saat uzaklıkta olan harika bir destinasyondur. Canlı ve gençlerle dolu olan şehir geleceğe yönelik umut vaat etmektedir. Eşsiz madencilik müzesi ise her gün yakından ve uzaktan ziyaretçilerini bekliyor. Şehirde ayrıca Bulgaristan'ın en büyük ortaçağ kalelerinden biri olan Krakra Kalesi'ni görebilirsiniz ve tarih müzesini de ziyaret edebilirsiniz sevgili dinleyiciler.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Bugün bakalım yolumuz, yollarımız nereden, kimlerin evinden, kimlerin komşusundan, kimlerin muhabbetinden, sohbetinden geçecek diyerek sizleri nerede buluyoruz acaba bu sıcak, güneşli günlerde sevgili dinleyiciler? Dün yayınımızın sonuna doğru artık kapanışı yaptığımızda Züleyha İsmail'in mesajı bize ulaşmıştı. Sayın Sofya Radyosu, ben Oven köyünden Züleyha. Zlatoklas'ta Selminas ve damadım tütün diziyorlar. Yardımcıları Aliye ve Nehir'e ve orada olanları hepsini selamlıyorum. Bol bol kazançlar dilerim ve güzel bir türküyle sizlere de başarılar dilerim diye yazmıştı Züleyha İsmail. Hatırlayacaksınız, Zlatoklas'tan bizi aramışlardı ve orada kalın böyle güzel bir kral, yani Akasya gölgesinde üçüncü el tütün diziyorlardı bizim dinleyicilerimiz ve sohbetlerinin bol olmasını diledik ve hemen de şimdi telefonumuzu alıyoruz. Bakalım kim arıyor? Alo, buyurun. Alo. Alo, buyurun. Evet, buyurun Osman Bey.
2: Ben işte Sabiha Hanım Selena, Yılmaz abi, bir de babanın işte Selena necettin.
1: Tamam Osman Bey, selamlıyoruz.
2: Tezisteceğim bir de.
1: Evet.
2: Tezisteceğim bir de. Temin Bey'i Sabiha'nın.
1: Tamam Osman Bey, teşekkür ederiz. Kırcalı'nın Zlatulis köyünden Osman Bey neredeyse bizi her gün arıyor. O ve annesi Fatma Tahir de bizi arayanlar arasında. Buradan halası Sabriye, abisi Yılmaz ve bütün hısım akrabalarını buradan selamlıyoruz. Hadi ilk türkümüzü dinletelim şimdi. Kırcalı'dan madem ki Zlatulis köyünden geçti bizim yolumuz, Kadriye Latif söyleyecek. Ama önce telefonumuzu alalım. Hemen alıyoruz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun.
3: Hoş bulduk Şevkiye bacım. Merhabalar.
1: Merhaba. Muazzez abla, nasılsınız?
3: İyi ama çalışıyorum becim. Ne yapalım? Ya, iyi, pek iyi diyecek kadar iyi değilim ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok gülüm.
1: Tamam Muazzez Hanım, buyurun.
3: Ben bugün bir insanlığı selamlamak istiyorum.
1: Tamam.
3: Ben Lavina'dan Muazzez teyze olarak Messenger'de dostlar grubumuzdan TC Muğla'dan çok değerli, iyi kalpli, güzel bir insan Sacide Can kardeşimi canı gönülden radyomuzdan selamlamak, onu çok sevdiğimi belirtmek istiyorum kardeşim. Bizim dostlar grubumuz 4 kişiden ibaret. Biri Muğla'dan Sacide Can, Rönü'den Zeynep Kuş, Boyul'dan Salih Yakup ve ben, bizler üçümüz de Muğla'da Sacide Can kardeşimizi taptaze kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki türkü ona gelsin diyerek selamlıyoruz onu. Tüm ekipte olanlara sağlıklı mutlu günler, kucak dolusu selamlar, güle güle, hoşça dostça, Allah'a emanet kalın benim gülüm.
1: Muazzez Hanım, Bulgaristan'ı açtınız, Muğla'ya nasıl ulaştınız, Sacide Can'a nasıl buluştunuz, grupları nasıl kurdunuz?
3: Bilmem, böyle bir dostlar grubu kurmuşlar Messenger'da, öylelikle tanıştık buluştuk, her gün görüşeceğiz, gün geçmiyor, çok sevimli bir insan, her gün birbirlerimizin halini hatırını soruyoruz.
1: Peki derken, radyomuzu dinliyor mu Sacide Can?
3: O dinlemiyor. O bilmiyor bunu ama ben ona kaydını alacağım, ona göndereceğim.
1: Anladım. Muazzez Hanım. Böylece bakın sevgili dinleyiciler, siyasetçiler şöyle dursun. Bizim Muazzez Hanım, Saliha Hanım ve Muazzez Hanım, Sacide Can'la Muğla arasında Zeyniş Kuş'u da buraya ekliyoruz. Bulgaristan-Türkiye arasında güzel bir dostluk köprüsü kurmuşlar. Nice dostluklar diyoruz, nice güzel sohbetler diyerek ta Muğla'dan Sacide Can'a da selamlarımızı iletiyoruz ve efendim hemen diğer telefonumuzu alıyoruz. Bakalım kimler var efendim, buyurun.
4: Ben Ofşar Oğuzhan Nurşen.
1: Buyurun.
4: Kızımın düğün doğum günü var.
1: Tamam.

0: Kızınızın ben, ismini alalım önce.
1: Lelfer, Lelfer kızımın adı.
0: Tamam.
1: Kırgomuş'ta da yaşıyoruz. Kızları Simay ve Akelya. Kardeşi geldi şeyden, İrlandiya'dan. O selamlayarı, damat selamlayarı. Yeğenleri selamlayarı, Can, Alice. Hepimizden sağlamlık dileriz ona. Canım da 28'inde, 22'sinde sayı, 22'sinde doğum günü var. Onun da doğum gününü kutluyorum. Sağ sağlam olsun. Hepimiz kutluyoruz ya. Ya bu kadar.
0: Teşekkür hepimiz ederiz. Sağ, teşekkür ya. Ederiz Nurşay Hanım. Bağlantı biraz kötü. Aslında Ufçarova pek uzak değil ama ara.

0: Ya bu kadar.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Nurşay Hanım. Bağlantı biraz kötü. Aslında Ovçarova pek uzak değil ama arada bir sorun oldu gibime geliyor. Akşama dinlerken sizler de bunu duyabileceksiniz. Türkünün ismini verdik. Vermedik daha doğrusu. Dut fidanı boyunca vay vay diyecek Kadriye Latif.

0: Sevgili dinleyiciler, biz Kadriye Latif'i dinlerken gül açılır yaz olur dedi Kadriye Latif türküsünde. Bizler türküyü dinlerken bizi bir dinleyicimiz aradı. Bakalım kimler nereden arıyor. Efendim hoş geldiniz.
1: Alo.
0: Alo buyurun.
1: Ben Zeynep. Razgıt'ın Kiçin Sıkır'da.
0: Buyurun Zeynep Hanım.
1: Şimdi Şevki Hanım, bizim ustalarımız var. Garaj yapıyorlar hayvan. Onları selamlayacağım onları şimdi. Rakovski'den Mustafa. Sonra Veselina'dan İlhan'la Mustafa gene. Onlara sağlık sağlamlık dileyim. Çok sıcak değişliğiyle çocuklar. Eşimi de selamlayırım. Beytullah'ı da. Bütün herkese selam olsun. Size de. Bütün ekibinize de. Sağlık sağlamlık dileyim de o kadar.
0: Onlar şu anda dinliyor mu?
1: Dinliyor. Onlar şu anda ekmek yiyeler hem dinleyeler.
0: Afiyet şeker olsun ustalarımıza. Rakovski'den ya. Mustafa ve
1: Veselina'dan
0: İlhan ve yine Mustafa. Onlara ya. Ustalarımıza tabii ki bol kazançlar da diliyoruz. Bu sıcak günlerde tabii ki garajlar, sayvantlar, çatılar yapılsın. Çünkü önümüz kıştır. Değil mi Zeynep Hanım?
1: Evet, evet öyle öyle.
0: Tamam, eşiniz Beytullah'a da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Ve dikkatimi çekti, Kiçenitsa köyüne geçen haftalarda gittik. Çok hareketli bir köyünüz var, çok güzel bir köyünüz var. Tekrar dile getiriyorum Zeynep Hanım. Buradan ne mutlu ki böyle güzel bir köyde yaşıyorsunuz.
1: Çok güzel köyümüz var, muhtarımız çok güzel şeyler yapıyor. Onu da selamlayırım.
0: Tamam Zeynep Hanım, çok teşekkür ederiz. Buradan selamlar diliyoruz.
1: Ben de çok teşekkür ederim size. Hadi tamam, hepinize sağlık sağlamlık dileyim. Hepinize çok selam.
0: Tamam, garaj ve garaj ve sayvant hazırlandığında bize yine haber verin. Bakalım ustalar tamam. Neler yapmış.
1: Tamam tamam. Biz zaten Glaven yola hepten 100 metre kadar yakındık.
0: Ha, ana yol üstünde.
1: Ya,
0: evet,
1: yolunda.
0: Evet. Burada demek ki ustalarımız Mustafa, İlhan ve ikinci Mustafa'yı da anmış oluyoruz. Artık reklamını da yaptık bu arada. Teşekkürler Zeynep Hanım. Kiçenitsa'ya da selamlarımızı ilettikten sonra gelen mesajlara ben bakıyorum. Erdoğan Zekeriye dün bize bir fotoğraf göndermişti. Yol boyuna dizilen sıra sıra leylekler. Ama yapay zeka ile dizildikleri için fotoğrafın pek başarılı olduğunu söyleyemem. Çünkü böyle yol boyuna insanı değil leylekleri bile dizemezsiniz Erdoğan Zekeriye. Ve artı leyleklerimizi o kadar göndermeye acele etmeyelim. Son gün 28 Ağustos bildiğim kadarıyla atalarımız öyle diyordu. Erdoğan Zekeriye'ye de selamlarımızı iletiyoruz. Aysel Mustafa'nın mesajında sıra. Akşam bize yazmış. Merhaba Sayın Sofya Radyosu. Çobandere Ofçaroğlu köyünden Aysel ve Rukiye komşusu Nurşen. Ayten'in küçük kızı, Ayten'in büyük kızı Leyfer'in doğum gününü kutluyoruz. 17 Ağustos Salı günü. Sağlık, sevinç ve mutluluk dolu uzun ömrü olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Biraz önce zannedersem Ufçaroğlu'dan Nurşen Hanım da aynen kızı Leyfer'in doğum gününü kutlamıştı. Demek ki adres aynıdır Aysel Mustafa. Bugün Ufçaroğlu köyünün ismi sık sık geçti. Oradan herkese, bizi dinleyen herkese

0: selamlarımız olsun diyerek. Acaba telefonumuz var mı? Telefonumuz varsa hemen alıyoruz telefonumuzu. Bakalım kimler nereden arıyor. Efendim buyurun, sıra sizde.
1: Alo.
0: Alo, buyurun.
1: Şevki Hanım, iyi günler.
0: İyi günler.
1: İyi yayınlar size. Ben Şümen'e bağlı Laşko köyündenim. Mesela Türkçesi de Uzunlar köyündenim. Yalnız yaşayan Ahmet Hacı. İki oğlum var Türkiye'de. Onları selamlamak istiyorum. Metin Hacı ve Adnan Hacı.
0: Evet.
1: Başka bir şey diyeceğim yok.
0: Yani nerede? Türkiye nerede oturuyorlar Ahmet Bey?
1: Çerkezköy'de oturuyorlar efendim.
0: Çerkezköy, yani yakında Trakya'da oturuyorlar. Burada
1: Trakya'da oturuyorlar. Ben de yazın burada duruyorum. Köyümüz küçük. Sizin hayranıyım. Hiçbir sefer işitmedim köyden biri bizim köyün lafı geçsin. Şimene yakın bir köy biz. 15 kilometre. Ama insan yok, şu yok. Ama her gün sizi dinliyorum. Hayranım size. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Dlaşko köyünü biliyorum. Duyduğum var. Nerede olduğunu biliyorum. Ama doğru, haklısınız. Dlaşko köyünden, yani sizin dediğiniz gibi Uzunlar köyünden ilk arayan sizsiniz. Yani bugünün şampiyonu sizsiniz Ahmet Hacı. Biz teşekkür ederiz.
1: Tam öyle oldu.
0: Evet.
1: Gelen türkü bize şey olsun, yani hayran olsun.
0: Size hediyemiz, armağanımız olsun Ahmet Hacı ve oğullarınız Mehmet ve Adnan Hacı'ya da buradan selamlarımızı Çerkezköy'e gönderiyoruz. Çok güzel bir türkümüz var, sürpriz türkümüz var. Bizi aramaya devam edin. Türkiye'ye ne zaman döneceksiniz?
1: O kalan Eylül ayından sonra Cevizli'de toplandım, dönüyorum. Ailem vefat etti.
0: Başınız sağ olsun.
1: Duruyorum. Ama yazın burada geçiyorum. Sizde her sabah akşam falan dinliyorum. Ama merak ettiğim, köyden hep bekledim böyle birabiresi. Timaro'ya yakın biz.
0: Evet.
1: Razgoro var. Razgat üzerinde. O da ortaya bir köy.
0: Anladım.
1: Yani.
0: Ahmet Bey, ne mutlu ki bu sene cevizler var. Geçen sene öyle değildi. Geçen sene mübarek ne erik, can eriği bile yoktu. Cevizi hiç konuşmuyoruz. Bu sene Allah'ım, Rabbim her şeyi çok bol bol verdi. Size de ceviz hasatı diliyoruz. Gitmeden önce tekrar bize bir seslenin. Olur mu Ahmet Bey?
1: Olur efendim. Çok memnun kaldım. Sesini de işittim. Bir şarkınızı da dinleyeyim.
0: Evet, güzel bir türkümüzü sizlere hemen armağan ediyoruz. Çünkü av sezonu açıldı, hemen keklik çıkacak diyecek Mümin Karagöz. Size armağanımız olsun Ahmet Bey.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlarım.
0: Teşekkürler. Hemen türkümüzü dinletiyoruz Ahmet için, Ahmet Bey, Ahmet Hacı için ve bütün avcılarımıza da efendim buradan bol şanslar diliyoruz.

0: barak, ülkeli taman. Rak, ülkeli taman.
1: Evet sevgili dinleyiciler, başka bir keklik çıktı ormandan ama yine avcılarımıza burada şanslarının yaver gitmesini diledikten sonra sıradaki mesajlara bizler bir göz atıyoruz. FA profilinden bize yazmışlar, hayli uzun bir mesaj. Selamlar, sevgiler, Türkçe yayında çalışanlar demişler ama bir telefonumuz varmış. Hemen telefonumuza ses açıyoruz, bekletmiyoruz. Buyurun efendim.
2: Merhaba Şevkiye Hanım.
1: Merhaba.
2: Ben Kralovu Tergovuşku Nutfiye.
1: Buyurun Nutfiye Hanım.
2: Ama ne yazık ki bağlantı yapamadım ki. Benim bu küçüklüğümden türkü sevdiğim türküdü. Keklik türküsü. Ama zarar etmez ya. Şimdi

0: isminizi vermediniz.
1: İsmi Özcan, Özcan.
0: Özcan.
1: Onun oğlu da Güray. O Belgiye'de çalışmakta. Bir kere onu selamladım. Abla dedi, benim ismimi söylemedim. Şimdilik söyleyeyim onun ismini de. Ona da işinde başarılar diliyorum. Size de hayatınızda iyilikler diliyorum.
0: Evet, bizler de teşekkür ederiz ve kendimize de sizin adınıza da kolay gelsin diyoruz.
1: Sevgiye Hanım, ne erikler var, kompot yapıyoruz. Olsa bir sepet size yollarım ama şu anda yok, kuş dilim.
0: Hem kompot yapın hem de oşaf yapın. Oşaf böyle eskiye beni çocukluğuma götürüyor. Bu yaz çocuklarım evet. için yaptım. İlk defa böyle bir şey gördüler. Gerçekten o şafın tadı bir başkadır Nutfiye Hanım.
1: Evet,
0: inanın.
1: Evet, evet, yollarım ben size, yaparım, yollarım. Konuşla.
0: Yollamış kadar oldunuz Nutfiye Hanım. Can erikleriniz size canımız hediyemiz olsun Nutfiye Hanım.
1: Bunlar can erik değil Şevkiye Hanım. Mavi erik, böyle topalıcık sofu eriğine benziyor ama ben de bilmeyeyim, annelerden kalma bunlar.
0: Anladım. Evet, afiyet şeker olsun ve en güzel günlerinizde, soğuk kış günlerinizde Rabbimiz yemeğe nasip etsin efendim.
1: Amin amin. Sizlere de yollarım inşallah.
0: Teşekkür ederiz Nutfiye Hanım. Bakın böyle eriklerimizi de almış olduk Nutfiye Hanım sayesinde. Almış kadar olduk. Çok teşekkür ederiz. Ve EFA profilinden okumaya başladığım mesajı devam ediyorum. Kolay gelsin diye başlamış. Silistra Glavinitsa Kalugereni köyünden 16 Ağustos'ta torunumun doğum günü vardı. Onu bugün selamlamak istiyorum. Bir güzel türküyle sağlık, mutluluk, başarılar diliyorum. O bir başarılı öğrenci. Silistra sırada PMG'yi bitirdi. 12. Prirodu Matematiçeska Gimnazya demiş. Ondan sonra 4 senede Varna'da okudu. Bu senede Veli Kutarunu'ya gidecek. Onunla gurur duyuyoruz. Çok başarılı demiş. İpek Tanju kardeşi de Ege. O da 12. bitirdi. O da çıkacak dışarı okuma. Anası Şenay, babası Tanju, babaannesi Ayten, dedesi Ziya, kocaanneleri de Refiye, 85 yaşında, bütün evin işini yapıyor. Ona da sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Onları çok seviyorum. Ben de anneanneleri Fatma, Ahmet. Sizlere de çok selamlar. Uygunsa Sıdık Ahmetoğlu'dan bir türkü dinletirseniz seviniriz diye yazmış Efa. Tabii ki dinleteceğiz Sıdık Ahmetoğlu'dan. Şimdi Kristina ile birlikte bir türkü seçtik. Sıradaki türkü ona gelecek. Atçe Recep bize bir fotoğraf göndermiş. Bakalım, her defa bize sürprizler yapıyor. Önce muşkatların güzelliğine hayran kaldım. Böyle pembiş, kırmızı, o kadar güzel renkli ki inanılmaz güzel. Ve Atçe Recep de aynen bizim gibi böyle çiçek hayranı. Ama özellikle de muşkatların kokusu ve güzelliği bir başkadır değil mi değerli dinleyiciler? Böyle sıcak günlerde içimizi ısıtan, içimize ve dünyamızı güzelleştiren çiçeklerdir. Ne yazmış acaba Atçe Recep? Merhaba radyo çalışanları, merhaba Mete'nin Şevki ablası demiş. Bugün Tikenlik'ten, Taranak köyünden kardeşimin kızı Esma'nın doğum günü var. Ona sağlamlık okulunda başarılar diliyoruz. Ben halası Hatice, kızım Fatma ve torunum Mete. Sağ olun, iyi ki varsınız demiş. Biz de buradan Mete'nin yanaklarından öpüyoruz ve güzel yaz tatili diliyoruz. Çünkü okullar yaklaşıyor. Bugün ayın 18'i. Neredeyse bir aydan az zaman kaldı okula. Ama bence Mete okul günlerini iple çekiyor dedikten sonra hemen Sıdık Ahmet'e bırakıyoruz mikrofonlarımızı ve Kerime diyoruz.

Evet sevgili dinleyiciler, Kerimem türküsünü genelde hep rodoplardan dinliyorduk. Bu kez Sıdık Ahmet söyledi ve gerçekten farklı bir icrasıyla kerimelerimizi andık, selamladık. Atçı Recep hemen biz dinlerken çiçeklerle kalmadı ve bahçesinde kızılcıkların olduğunu da bize, bir kızılcık ağacı böyle fıkır fıkır kızılcıklar var. Artık kızılcık tatlısı, kızılcık kompostusu da yaparsınız değil mi Atça Recep? Buradan efendim şu anda bizi dinleyen, bugün bizimle olan ve akşama da akşam yayınımızda, sabahları da 8 yayınımızda bizi devamlı dinleyen, aynen Şumen'in Dlaşku köyünden Ahmet Hacı gibi bizi bir kez de olsa arama cesaretinde bulunan, arayan bütün dinleyicilerimize son türkümüzü armağan ediyoruz. Ahmet Yusuf'tan Elmas türküsüyle huzurunuzdan ayrılıyoruz. Teknik yapımda arkadaşımız Kristina Petkova, ekip arkadaşım çok sevdiğim Ergül Bayraktar ve ben Şevki Çakır. Gününüzün güzel ve hayırlı olmasını diliyorum. Hoşça kalın.